0: niemand wird vergessen.
1: Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız.
0: Niemand wird vergessen.
1: Hiç unutmadık.